0: korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun. İncitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklal.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Tekrar birlikteyiz efendim. Hatırlayacaksınız programımızda acıdan, hüzünden söz ettik. Bugün de yine benzer bir yerden başlayıp bugünkü konumuzla devam edeceğiz. Algı üzerinden bir konuşma gerçekleştirecek sanıyorum değerli misafirimiz. Kendisi hatırlayacaksınız Profesör Doktor Ayşen Gürcan idi. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum. Evet, bugün bir bilgiyi, bize gelen bir olayı ya da başımıza gelmiş bir travmayı okumada sahip olmamız gereken bir vasıftan bahsedeceğim. Biz buna iman okuryazarlığı diyorum. Yani bir şeyi algılayabilmemiz için, onu ikra edebilmemiz için önce onun sahip olduğu dilin okuma şeklini beni biliyor olmam lazım.
1: Biz mesela kendi dilimizi okuyabilmemiz için önce alfabeyi öğrenmemiz lazım.
2: Aynen öyle.
1: Sonra imlayı öğrenmemiz tabii, lazım. Onun, hatta vurguyu öğrenmemiz lazım.
2: Bir sürü şey
1: bir
2: var.
1: Bir sürü şey öğrenmemiz
2: İşte buna
1: lazım.
2: Okuryazarlık deniyor. Ve okuryazarlık içinde bir ehliyet olarak bakılıyor okuryazarlık. Yani mesela teknoloji okuryazarıysanız teknoloji konusundaki girişimlerde ya da kullanım yetkinliğiniz de artıyor. Ya da bir medya okuryazarıysanız medyayı değerlendirme ve onu anlama ve onu yönetmede de başarılı oluyorsunuz. Hı hı. Eğer bu okuryazarlığınız yok ise şeyi, gidişatı takip edemiyorsunuz, yönetemiyorsunuz, yönlendiremiyorsunuz. Dolayısıyla imanın da bir okuryazarlığı var. Yani Kur'an-ı Kerim zaten bize bu okuryazarlığı öğretiyor. Yani gördüğün işaretleri, ayetleri nasıl okumalısın? Ne demek istiyor?
1: Ne anlamalısın?
2: Oradaki şeyin anlamı nedir? Ona bakmamız.
1: Bu biraz da şuna benziyor mu hocam? Hani geçen programımızda da kavramları kendimize göre yapmaktan bahsetmiştik. Yani Kur'an-ı Kerim'de aynı kelimeleri kullanıyor olabilir bizim günlük dilimizde kullandığımız şeyleri, ama onun ifade etmek istediği şey kendi tayin ettiği literatür içerisinde bir anlama sahiptir diyebilir miyiz?
2: Kuşkusuz. Burada yalnız şöyle bir şeyi açık kapı bırakmayalım. Kendime göre okuma değil bu.
1: Evet.
2: Bunun esasları var. Tüm okuryazarlığın esasları vardır. Mesela ilkokula gitmiş, okuryazarlık eğitimi alan bir çocuğun alma yöntemleri, alma biçimleri ve o dile ilişkin işte alfabedeki harf sayısından tutun da belli bir şey vardır. Programı vardır. Dolayısıyla tüm okuryazarlığın esasları vardır. Mesela bu anlamda o esaslara biz kişisel yorumu ancak satır arası okumalar için verebiliriz. Gerçek, hakiki okumalarda vermemize gerek yok. Aynı şeyi ikimiz de seslendirmeye kalktığımızda aynı şeyi okumalıyız. Farklılık kattığımız zaman orada fitne çıkar, orada kaos olur. Sana göre bana göre olur. Oysa iman okuryazarlığı sana göre bana göre değişmez.
1: Allah'a ve peygambere göre.
2: Sanki bize verilen zaten biz iman okuryazarlığı önce neyle olur? Önce onu bir bulmamız lazım. İman okuryazarlığı Allah'ın gönderdiği dinlerin ve bu dinlerin anlatış biçimi ve anlattıkları olayların bize sunduğu belli bilgilerle olur. Biz bunu Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in yaşadıklarına ilişkin koyduğu ilkeler ve çizdiği perspektiften biz bunu çıkartıyoruz. Bunun kendi içinde şeyleri var. Bir, temel unsurlar. Yani alfabedeki harfler gibi.
1: Evet.
2: Temel unsurlarımız var. Bunlar fenomen dediğimiz, yani örneğin bir şükürle bir küfür kavramsal manada birer harf olarak görebilirsiniz. Bunlar yani bir olgu, harf demeyelim de olgu olarak görebilirsiniz. İman okuryazarlığı için bir kere bu kavramları iyi bilmeniz gerekiyor. Bu kavramların içerisini dolduracak, ilişkisini kurduracak ikincisi de sünnetullah dediğimiz. Yani Allah'ın yasası. Bunu bize Rabbimiz göndermiş. Kur'an-ı Kerim'de bize bunu koymuş. Hani programda söyledim ya, hiçbir insan yoktur ki bir şekilde imtihan edilmesin, hı hı, musibetlerle.
1: Bu sünnetullah'tır.
2: Bu sünnetullah'tır.
1: Evet.
2: Ha, bu sünnetullah gerçekleştiğinde bu başına gelmiş kişi ya da bu olayı gören kişinin düştüğü durumda göstereceği tepki ise kişiseldir. Ama orada da bize iman okuryazarı olana göre yönlendirme vardır. Der ki onlara başına geldiğinde sabredenlere müjdele. Çünkü onlar sabrediyor. Derler ki onlara bir musibet isabet ettiğinde biz Allah'a aitiz, ona döneceğiz. Dolayısıyla bu bir iman okuryazarlığı. Bunu orada okuyabilmek. Bu benim başıma niye geldi? Ben ne yaptım Allah'ım sana demek yerine, ki böyle bir şey yok. Asla ve kata Allah cezayı bu dünyada vermez. Bu dünyada yaşadığımız her bir şey eğitimin ürünüdür. Onun Rab isminin bizdeki tezahürleridir. Bizi yetiştirmek, bizi kulluğunun en rahat bu dünyadaki işlemimizi yerine getirmemiz için bize verdiği şefkat, rahmet şeyleri de girişimleridir. Ben bir iman okuryazarı olarak böyle okuyorum. Çünkü ölüm benim sonum değil, ölüm benim bir kapım. Sonrakine esas dağra gidiş, esas yurda gidiş için bir kapı. Burası geçici bir yer. Ben öyle okuyorum. Dolayısıyla sünnetullahları iyi bilmek. Mesela hiçbir zorluk, kült, soft, tek, zorluk barındırmaz. Her zorluğun kolaylığı vardır. Her kolaylığın zorluğu vardır. Yani biz bugün kuantum fiziği olarak ortaya koydular bunu, ama biz bunu yüzyıllardır biliriz. Evet. İnşirah suresinden.
1: Biliriz ama şimdi sanki daha inandırıcı gibi. İşte kuantum fiziği sayesinde.
2: Neyse, yani işin o kısmında tabii o mucizelerinden biri de bu. Evet. Bilgi kendi kendine yeniliyor ve tazeliyor. Kur'an bilgisi yüzyıl sonra
1: edici olarak gelişiyor.
2: Daha farklı algılanacak, anlaşılacak, daha farklı açılımlar olacak. Evet, ben bu anlamda Kur'an'ın tam bir mucize olduğuna iman ediyorum hakikaten. Ve öyle ki Sünnetullah'ın kendi şeyinde, Kur'an-ı Kerim'de 5 alanda şeyini görürsünüz. Uygulamasını görürsünüz. Yani iyi bir Kur'an okuyucusu ya da iman okuryazarlığı eğitim almış kişi şey bilir. Sünnetullah'ın alanlarında neler olacağını bilir. Bu alanların birincisi kainatın yaratılışında kullanılan ilkeler, yasalar. Her şey bir merkez etrafında dönüyor olması.
1: Mesela, bir düzen dahilinde bir düzen yaratılmış dahilinde olması.
2: Evet. Her şey, ya atık yok. Evet. Atık yok.
1: Gereksiz hiçbir şey
2: yok. Kainatta atık yok. İnsanın çöp olarak attığı bile bir başkasının, başka canlı türünün ham maddesi. Atık yok. Muhteşem bir dizayn. Yani biz kirlesek bile o kirliliğin ürünü olarak başka bir şey oluşuyor.
1: Evet, onu yok organizmalar etmek ortaya çıkıyor.
2: İnanılmaz. Bu kainatın yaratılışı, yani tüm yaratılışa ait yasalar. İkincisi, sadece dünyada insan için konmuş yasalar. Örneğin belli azgınlıkların sonunun helak olması.
1: Evet.
2: Bu dünyaya ait bir sünnetullah'tır. Sadece dünyada geçerli olan sünnetullah. İkincisi, üçüncüsü sadece ahirette geçerli olacak. Mesela ahirette hiçbir kimse başka kimsenin suçunu ya da şeyini üstlenmemesi.
1: Evet.
2: Ahirete için geçerli bir kural. Bir de dördüncü alan, hem ahirette hem dünyada hiç değişmeden uygulanacak olan kurallar. Ve beşincisi, bence hepsini kapsayan bu alan ki ben bunu keşfettiğimde, ki Kur'an-ı Kerim'de bunu çok net görürsünüz. Hayranlığımın ötesinde muhteşemliği görüyorsunuz. O da Rabbimizin kendine koyduğu yasalar.
1: Asla Allah vaadinden dönmez.
2: Allah vaadinden dönmez, sözünden dönmez.
1: Dönse bunları hep okuyoruz da hocam. Bu şekilde ifade edince, yani Rabbimizin kendisine koyduğu kurallar diye ifade edince çok muhteşem bir perde açılıyor ya, insanın önünde.
2: Yani bakıyorsunuz o zaman, diyorsun ki Allah'ım sen Allah'sın ve Allah'lık ancak bu şekilde yakışır herhalde. Yani nasıl bir şey bu? Ve ondan sonra bu okumayı baktığında, ama o zaman şöyle bakıyorsun. Allah kimseye zulmetmez. Hiçbir kuluna zulmetmez. O zaman zulüm olarak gördüğün hiçbir şeyde Allah'ın izi yoktur. Çünkü kuraldır bu. Ve kendisi Kur'an-ı Kerim'de değişmeyecek tek bir şey vardır. O da sünnettir. Allah'ın sünnetidir. 4 yerde söyler. Sen Allah'ın sünnetinde değişme bulamazsın. Dolayısıyla bu bizim temel kaidelerimiz. Bu okur yazarlıkta şey, ezberlenecek bilgiler bunlardır. Bunları ezberlemeyen, bunu hayatının o harf alfabesi olarak koymayan bir kişi okumayı yapamaz. Algıyı yönetemez, kendi algısı yönetilir.
1: Evet.
2: Önce bunu koyması lazım. Bunu ilke olarak hayatına koyması lazım. Peki bu kuralları çalışalım, koyalım birlikte. Bu konuda çalışalım her birimiz. Üretelim. Sadece bu benim bilgim değil. Bununla ilgili uzmanlarımızı, düşünürlerimizi, Allah sayılarımızı artırsın. Evet. Çok ihtiyacımız var. Başkalarının kavramlarıyla yaşamaktan, başkalarının kavramlarıyla düşünmekten yoruldum. Çünkü çözüme ulaşamıyorum. Sosyal politikalarda şiddetle mücadele, işte efendim insanın ahlakıyla mücadelede koyduğumuz bütün bize transfer edilen bilgiler işimize yaramıyor. Hayrımıza sonuçlanmıyor. Sorunu çözmüyor. Niye? Çünkü biz kendimiz esas hakiki bilgimizden üretmedik. Evet. Okumayı, gözlüğü, basireti böyle alabiliriz ancak. bir Müslümanın basireti nasıl kazanılır? Basiret iyi sünnetullahı ezbere bilen kazanır ancak. Görür, okur. Tabii bu sünnetullahın bilgisini Rabbimiz bize kendi esmasıyla verir. Hı hı. Esas ikinci aşamada esmayı bilmek. İyi bilmek. Yoksa Rabbimiz 99 isme sığacak bir şey değildir. Onun milyonlarca tanımlayıcı niteliği vardır. Sığmaz bir şeye, bir kaba, bir sınıra, bir isme sığmaz.
1: Belki 99 da sınırlandırılmıştır bize, biz anlayalım
2: işte
1: diye.
2: Bu 99 bu kuralları anlamamızdaki isimler bunlar. Allah sözünden dönmez derken sözünden dönme gücü yoktur demek değildir. Kendine dönmeme gücüne kendine ilke koyan, hakim olan demektir. Aziz olan demektir. En aziz odur. Tek aziz odur. Tek hakim odur. Hakimler hakime odur. Bu bilgiyi oturtabilmek adına zaten biz bakıyoruz. Dolayısıyla Esma'yı da çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Ve Kur'an ve perspektifinden çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Ve o zaman oradan şu çıkıyor. Başınıza her ne gelirse gelsin, her ne olay olursa olsun ya da süreç içinde devam ederken benim gördüğümü okumama vesile oluyor. Ve bu okuma üç şey sağlıyor. Bir ikra.
1: Okuma.
2: Çünkü diyor ki Rabbimiz, Rabbinin adına ikra et. İkra ettiğim o şey, yani okuduğum, anladığım sünnetullahla ancak anlayabilirim ama onu. Yoksa anlamlanmaz. Saçma bir şey gibi gelebilir. Ya da bu da nereden çıktı? Vardır bir hikmeti deyip geçiştirmek değil. Gerçek anlamıyla okumak. Yoksa esas iç bilgisini biz bilmeyiz. Zaten bilme gibi bilsek ne olacak? Çok da bir şey değişmez hayatımızda.
1: Ama daha şuurlu yaşamış olabiliriz bilirsek. Bilmeye gayret edersek, anlamaya çalışırsak.
2: Ben mesela geleceği bilgisi bize verilmemiş. Verilseydi mesela çok sıkıntı olur ya.
1: Felaket olur.
2: Ben öyle görüyorum bu bilgilerden. Yani olması kadarını veriyor Rabbimiz.
1: İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri gibi düşünüyorsunuz o zaman. O öyle diyor ya. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, Arif onu seyreyler.
2: Yani Arif seyrelerken işte iman okur yazarlığıyla seyrediyor.
1: Yaptığı için
2: gözlüğü
1: seyrediyor.
2: Var çünkü. Evet. O gözlüğü taktığınız an o görüntü artık başka bir görüntüdür ve hakiki görüntüdür. İşte o gözlük bize Kur'an'ın verdiği gözlüktür. Onun penceresinden bakan, onun şeyinden, ne diyelim, odağından bakan, mercek odağından bakan. Dolayısıyla bizim okumamız yetmez.
1: Evet.
2: Buna ilişkin amelimizi gerçekleştirmemiz lazım. Buna sebbih diyebiliriz. Yani yapma işi, Allah adına yapma. Artık onu orada bana düşen görev ne? Sabır mı? Hicret mi? Cihat mı? Ya da işte ben neden mükellefim? Ben ne yapmalıyım orada?
1: Doğru okuma zaten ne yapmanız gerektiğini size söylüyor.
2: Ve sonuçta vardığınız şey birisi size bir bilgi getiriyor. Haberlerde bas bas bağırılıyor. İşte şöyle bir grup şöyle bir iş yaptı. Birdenbire o grup bizdense hemen onu savunmaya geçiyorum. İster istemez savunmaya geçiyorum.
1: Otomatik olarak.
2: Babam dahi olsa, Allah katında yanlış olan bir şeyi yapanı ben savunmam. Ama onu savunmam demek onu ıslah etmeyeceğim anlamını da taşımaz. Yani onun tövbe, çünkü benim görevim kötülükten nehyetmek, iyiliği emretmek. Dolayısıyla iman okuryazarlığı bunu gerektirir. Ama ben bunu yapabilmem için önce kötülük ne, iyilik ne, bunu ayırt etmem lazım. Neye kötü diyorum, neye iyi diyorum.
1: İkra ettim, sonra da fiile karar verip onun yerine getirmek.
2: İşte gerek. Bu anlamda doğrusu tabii dinleyicilerimizden de hani teşbihte hata olmaz. Bir sürçü lisan ediyorsam affetsinler lütfen. Ben doğrusu son dönemde ülke olarak da büyük şeyler geçiriyoruz. Belki de benim yaşım gereği artık. Yani hani gençken birçok olay çok vasat ve şey geliyordu. kolay geliyordu ya da beni etkilemiyordu. Ama ben kilometrelerce ötede olan bir olaydan artık sorumluluk hissediyorum ve ne yapmam gerekiyorsa yapmak için şey hissediyorum. Gerçekten bazen de gücüm yetmediği noktalarda da duaya yönelip af diliyorum. İşte bu anlamda bu yaşadığım sıkıntıların da bir tezahürüden dolayı bu konuya girdik ve her şeyde de bir hikmet var. Doğrusu medyokur yazarlığına girmek istiyordum. Çok isabetli oldu şey açısından, değerlendirme açısından. Çünkü mümine düşen ne çok büyük bir yeistir ki yeis yasaktır biliyorsunuz, umutsuzluk, karamsarlık. Ne de çok böyle güvenmiş, tekbir bir benim başıma gelmez güvenidir. Öyle değil. Biz her daim sorumluluk duygusuyla hareket etmemiz lazım ama iyi okuyarak. Ben bunu önemsiyorum. Doğrusu okur yazarlığı kazanmamız gerektiğini inanıyorum. Ve bu okur yazarlığın iki kaynağı var. Biri Kur'an, biri siyer. Siyer de çok değerli. Yani ne olmuş ve o olan olay şu an yanımızda yaşanılan mutlaka bir olayla kesinlikle açıklanabilecek özellikleri var. Kesinlikle. Benim büyük kızım bir siyer grubuna katılıyor. Ve yaşadıklarını ara ara benimle paylaşınca o zaman fark ettim ki gençler somut yaşamdan daha kolay öğreniyor.
1: Öğrenebiliyorlar, evet.
2: Ve günümüze transfer edildiğinde o günkü olan olay, kimlikler bugünkü isimlere dönüştüğünde oradaki isimlerin karşı çıkanlar ya da destek olanların bugünkü hayattaki karşılıklarını bir şekliyle tanımlamaya kalktığınızda hayat çok daha anlaşılır hale geliyor. Dolayısıyla dinleyicilerimize özellikle vurgulamam gereken, sadece kendileri değil sevdikleri ve yakınları içinde siyer ve vahiyden vazgeçmesinler. En azından iman okuryazarlığını kazanmak için bu şarttır. Bunun özel bir okulu da yok biliyor musunuz? Ne güzel. Yani bazen diyorum ki hocam bunun programını yapıyor musunuz? Yapıyorum. Ben kendimce yapıyorum işte bu radyo programlarında olsun işte belli çalışmalarda, konferanslarda anlatıyorum. Ama benim yaptığım program bir hiç. Adam gibi oturun, Kur'an'ı okuyun. Adam gibi okuyun, anlama gayretiyle siyeri okuyun. Benden neyi bile anlarsınız. Ama bunun için özel bir okula ihtiyaç yok. Onu demek istiyorum.
1: O zaten çaba sarf edince kendisini açıyor. Yani ne kadar gayret edersen.
2: Söylemek istediğim sadece onu belli ritüelin dışında aracı olmaktan çıkartıp hayatımızın belirleyicisi olması. Ben amellerimi vahye ve sünnete göre yapıyorum. Bunu ilan ettikten sonra ben burada nasıl davranmalıyım? Buna vahiy ne diyor? Buna sünnet şeyde karşılığı ne? Peygamber Efendimiz olsaydı nasıl davranırdı? Sorusunun cevabını bulduğunuz andan itibaren. Ama o zaman başkaydı, şimdi başkaydı değil. Onu bugüne taşıyabilecek, hani bilgisayar deyiminde şey vardı ya, upgrade etme, güncelleştirme.
1: Evet, evet, evet.
2: Yani onu bugüne aktaracak esasını bozmadan, içeriğini bozmadan biçimsel değişimi sağlayacak anlayışlarla.
1: İlişkiler ve insanlar zaten aynılar.
2: Hiç değişmemiş
1: yani,
2: değil mi?
1: Tabii ki. Tamamen aynı neredeyse. Yani entrikaysa entrika, fitneyse fitne, fesatsa fesat, bozgunculuksa bozgunculuk.
2: İyilikse iyilik.
1: İyilikse iyilik, hayırsa hayır. Hepsi her dönemde benzer şekillerde aşağı yukarı. O bağlantıyı, o geçişi yapmak da artık bizim kendi becerimize kalmış bir şey. Yani Resulullah Efendimizin, ashab-ı kiramın hayatından bugüne nakledilecek muazzam şeyler var. Onları mutlaka benzeri şeyler yaşanmış. Aynı İslam toplumu çünkü. Cahiliyle de, alimiyle de, tembeliyle de, miskiniyle de, çalışkanıyla da, fakiriyle de, zenginiyle de. Aynı İslam toplumu. Orada sadece model bir kitle var. O kitlenin belki yaşadıkları her şeyle bugüne nakledilip buradaki yaşananlarla benzer olayları tespit edip Resulullah'ın tavrı neydi, ashabın tavrı neydi tespit edip bugüne taşımaya gayret etmek. Aslında çok da zor bir şey değil yani, kolaylıkla belki nakledilebilecek şeyler bunlar. Allah
2: kesinlikle
1: yapmayı nasip eylesin bize.
2: Amin, amin.
1: İnşallah. Efendim şimdi şöyle bir sıralayalım. İman okur yazarlığının üç unsurundan bahsettiniz. Kur'an'ı kavramları bilmekten bahsettiniz. Sünnetullah'ı bilmek ve onun içinde beş esas maddeden bahsettiniz. Esma'yı bilmekten söz ettiniz. Hı hı. Daha sonra da ikra, yani olayları doğru değerlendirmek, tespit etmek.
2: Bu dört alan bilgisi ortaya konduktan sonra bu dört alan bizim gözlüğümüz.
1: Evet.
2: Bundan sonraki artık okumalarımız buna göre yapılacak, o gözlüğe göre okunacak ve ona göre amel yapılacak. Ve ona göre biz belleğimize, tecrübemize, hayat tecrübemize, torunumuza, çocuğumuza bunları aktarırken bu şeyle aktaracağız.
1: O zaman onlar daha rahat edecekler.
2: Sonuçta benim yaptığım hataları onlar yapmasın isterim. Onlar da daha yapacak ama benim gibi hani benden en azından bir tecrübe olsun, bir belleğe yer etsin, bir şey kazansın, bir duruş kazansın ki ne gelişim sağlanabilsin, kemalat sağlanabilsin. Bu anlamda şeyin iman okuryazarlığının bir gözlük olarak düşünüp bizim basiret gözlüğümüz olarak bakmamızda fayda var. Bununla ilgili doğrusu bu sahada çalışan tüm davranış bilimcilerin, tüm sosyologların ve ilahiyat grubunun bir araya gelip bunları özel çalışması ve güncelleştirilmesini makro düzeyde önemsiyorum. Yüksek lisans programı, lisans programlarındaki derslerle bunun biçimlendirilmesini önemsiyorum. Ama bireysel olarak dinleyicilerimize, yani bana düşen ne, ben iman okuryazarlığı için hangi okula gitmeliyim derse, ben de diyorum ki Kur'an okuluna gitsinler. Baştan sonra önce bu sünnetullahları anlamak, esmaları anlamak adına Kur'an'la baş başa ve Peygamber Efendimiz'in karakterini ve olaylar karşısındaki duruşunu model alarak bu da yeterli diye düşünüyorum.
1: En azından geliştirmek için bize çok önemli bir başlangıç olacaktır bu. Devamında da Allah basiretimizi...
2: Yoksa bizi başkaları yönetecek.
1: Yoksa evet.
2: Ya miyop ya hipermetrop olup gördüğümüz şekilleri farklı büyüklüklerde ya da farklı biçimlerde görmek yerine basiretle görmek için...
1: İşte Kur'an'ı hayattan uzaklaşmanın bir cezası sanki hocam bu.
2: Öyle tabii.
1: Yani ama madem sen kendini yönetmiyorsan...
2: bu da sünnetullah'tır. Evet. Hayat boşluk kaldırmaz. Allah hiçbir şeyi beklemeye aldırmaz. Her şey kendi yasası içinde, oluşumu içindedir. Hiçbir zaman bu kalsın ben 3 gün sonra yaparım dediğiniz şey bile onun yerine başka bir şey ikame edilir. Asla boşluk kaldırmaz. Sünnetullah'ın esasıdır. Yani o da bir sünnetullah yani. Yapmadığınız takdirde olacak şeyler de bir sünnetullah. O yüzden bize sunulan, çünkü çok da güzel söyler. Akledenler bunu görür. Umulur ki belki dönerler.
1: Akledersiniz,
2: yani,
1: düşünürsünüz.
2: Yani tefekkür etmek, tezekkür etmek, bu anlamda akletmek, Kur'an ile ilgili tedebbürde bulunmak, derin analizler yapmak böyle bir şey. Tefakkur böyle bir şey, anlamı tam kendi içinden, kendi barındırdığı özden çıkartmak. Kendi yüklediğim anlamla değil. Bugün birçok kavram o kadar keyfileşmiş ki. Geçenlerde sadece örnek olsun diye söylüyorum. Evet. Mesela nasihat edicilik bizde hep öğüt verici olarak tanımlanmıştır. Oysa öğüt verme vaazdır Kur'an-ı Kerim'de. Nasihat ise samimiyettir. Yani evet.
1: Din nasihattir. Din samimiyettir esasında.
2: Öğüt değildir. Din samimiyettir. Evet. Din içinin şeffaflığını ya da araya perde konmaksızın şey yapabilmektir. Nasuh tövbesi de oradan gelir mesela.
1: Tam anlamıyla örnek, dürüst ve o doğru
2: bu,
1: olmak.
2: Bu bir örnek mesela. Biz kavramları, anlamlarını değiştirerek bugün ya ben çok iyi hatırlıyorum. Şok geçirmiştim. Bir hocam bir şey istemişti. İnşallah dediğim için bana dedi ki inşallah kalmasın işin.
1: Değil mi? Ne korkunç.
2: Ne kadar üzülmüştüm
1: en büyük
2: o zaman.
1: Hatamız.
2: Ne kadar üzülmüştüm. Evet. Yani bunu kim yaptı peki? Biz yaptık.
1: İnşallah belki demek anlamına gelir oldu.
2: İnşallah dedi. Evet.
1: Bir de oradan ne kötü
2: halbuki
1: bir sonuç çıkıyor
2: dersi,
1: hocam.
2: Kesin yapacağımız işler için inşallah demeniz.
1: O şöyle ben algılıyorum onu. İnşallah diyorsunuz. Yani %50 %50 yapma yapmama ihtimaliniz olan bir işte söylüyorsunuz bunu. Yapmazsanız mesuliyeti de Allah'a atmış oluyorsunuz. Çünkü değil inşallah ki, Allah izin verirse. İşte kendimi kandırıyorum. Karşımdaki insanları
2: peki,
1: kandırıyorum.
2: Allah bunun hesabını sormaz mı?
1: Sorar tabii ahirette. Daha oraya çok var
2: inşallah
1: nasıl olsa.
2: İnşallah derken... Allah dilerse kesinlikle olacak demek sözü değil midir?
1: Tabii. Allah izin verdiğinde verirse
2: kesinlikle
1: olacak.
2: Kesinlikle yapacağım
1: evet.
2: demek değil midir?
1: Kesinlikle yapacağım demektir.
2: Yoksa ben yapmayacağım ama hani Allah beni mecbur kılarsa yaparım.
1: Yaparım.
2: Anlamı mı taşıyor acaba? Yani bu o kadar evet. ters ayakları başa ayağa getirmek
1: bu kavram ki. Meselesi hakikaten çok önemli,
2: çok önemli
1: hocam. Yani bunu biz buna
2: hep
1: karşı direndiğimiz
2: bunu okul haline getirip bu evet. konuda çalışan aydınlarımız, büyüklerimiz
1: olmalı.
2: Güncel kavramlarımızı yani yoksa çocuklarımız bu dilden anlamıyor.
1: Evet. Maalesef.
2: Kendi anlamlarıyla bu dili yeniden doldurmak oturtmak gerekiyor. Ve bugünün gençliğinin dili soyut değil. Daha somut. Daha görsel mesajlarla. Mesela filmlerle daha iyi öğreniyorlar. Öyle oldu artık. Yani bazı şeyleri çağın gereklerine
1: uydurmak,
2: özü değiştirmeden tabii
1: uydurmak zorundayız.
2: Dili
1: evet.
2: bu anlamda güncelleştirmek. Zaten Kur'an o yüzden mucize.
1: Evet.
2: O yüzden Kur'an'ın anlamı hiç ölmüyor. Anlamları biz bozsak bile o kendisini okumak isteyen, tedebbür etmek isteyenler kendi anlamıyla açtığı zaman görüyorsun
1: evet.
2: ki Allah'ım ne kadar basit, ne kadar görünen bir şeymiş diyorsunuz.
1: Niye
2: sonra.
1: Ben anlamamışım bunu?
2: Evet. Bu noktada bütün uzmanlarımıza çağrıda bulunalım. Dinleyicilerimize evet. de diyelim ki lütfen bu yoldan ayrılmayın. İman okuryazarlığı belgesi müminin basiretidir. Basiret içinde iyi okuma bilgisi gerekir.
1: Evet. İnşallah hocam.
2: İnşallah.
1: Çağrımızı duyanlar oldu mu diye soruyorum. Umarım aldık diye cevap verenler
2: evet,
1: olmuştur.
2: Maille bildirirlerse sorularını da
1: İnşallah.
2: Sevinirim.
1: Evet program@akradyo.net'ten ulaşabilirler bize geri bildirimde bulunmak isteyenler.
2: Evet.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben
1: güzel
2: teşekkür
1: bir programdı
2: ederim.
1: Yine. Değerli dinleyenler haftaya yeniden inşallah görüşeceğiz. Hakiki anlamında inşallah görüşeceğiz. O zamana değin Allah'a emanet olun efendim.

0: Bu yıl hac için Suudi Arabistan'a seyahat edecekseniz, nadiren görülen fakat ciddi bir solunum yolu hastalığı olan ve MERS olarak da bilinen Orta Doğu Solunum Sendromu riskinizi azaltın. Belirtiler arasında ateş, öksürük, yeni gelişen nefes darlığı ve ishal yer alabilir. Kendinizi korumak için hasta kişilerle, develerle, çiğ deve sütüyle, et ve idrarla temastan kaçının ve ellerinizi sık sık yıkayın. Seyahat sırasında kendinizi kötü hissederseniz bir kabin görevlisini veya havaalanının çalışanını bilgilendirin. MERS belirtilerini Avustralya'da görmeye başlarsanız hemen doktorunuzu ziyaret edin ve seyahat geçmişinizi doktorunuza anlatın. Seyahat önerileri için smarttraveler.gov.au adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgiye health.gov.au/MERS adresinden ulaşabilirsiniz. Bu mesaj Avustralya Hükümeti Sağlık, Engellilik ve Yaşlılık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.
1: Station sponsor.
0: Bu yıl hac için Suudi Arabistan'a seyahat edecekseniz, nadiren görülen fakat ciddi bir solunum yolu hastalığı olan ve MERS olarak da bilinen Orta Doğu Solunum Sendromu riskinizi azaltın. Belirtiler arasında ateş, öksürük, yeni gelişen nefes darlığı ve ishal yer alabilir. Kendinizi korumak için hasta kişilerle, develerle, çiğ deve sütüyle, et ve idrarla temastan kaçının ve ellerinizi sık sık yıkayın. Seyahat sırasında kendinizi kötü hissederseniz bir kabin görevlisini veya havaalanının çalışanını bilgilendirin. MERS belirtilerini Avustralya'da görmeye başlarsanız hemen doktorunuzu ziyaret edin ve seyahat geçmişinizi doktorunuza anlatın. Seyahat önerileri için smarttraveler.gov.au adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgiye health.gov.au/MERS adresinden ulaşabilirsiniz. Bu mesaj Avustralya Hükümeti Sağlık, Engellilik ve Yaşlılık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.
1: Station sponsor.
2: I am tired of myself.
0: When you say... Geçmişinizi doktorunuza anlatın. Seyahat önerileri için smarttraveler.gov.au adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgiye health.gov.au/MERS adresinden ulaşabilirsiniz. Bu mesaj Avustralya Hükümeti Sağlık, Engellilik ve Yaşlılık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

bu kardeşlerim. Evvela ve her zaman ve her yerde ve her hal üzere her zamanda Allah-u Teala Hazretlerine hamd ederiz. Hamdü senalar olsun. Çünkü elhamdülillahi ala külli hal, her halükarda kadir-i mutlak, malikül mülk, Rabbul Alemin o olduğu için hamd onadır. Ama bizim ayrıca ne kadar Rabbimize hamdü sena ile beraber şükreylesek, şükrü sena eylesek, ne kadar şükretsek azdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizi nice badirelerden geçirdi, nice vartalardan atlattı, nice sıkıntılardan kurtardı, nice geçilmez surlardan aşırdı, uzak diyarlardan, denizlerin üstünden uçurdu, karlı dağların tepesinden geçirdi, Habibi Edebi'nin şehrine getirdi, kondurdu bizi. Bu keramet bu. Allah'ın büyük ikramı bu yani. Eskiden böyle bir insan böyle bir şey yaptığı zaman dillere destan olurdu. Büyük keramet. Herkese, hepimize Allah-u Teala Hazretleri nasip eyledi de böyle şu kainatı yaratan alemlerin Rabbinin elçisinin ve Habibinin şehrine, yanı başına, dizi dibine bizi getirdi. En sevdiği kul, peygamberlerin serveri ve mahlukatın eşrefi ve kainatın sebebi hılkati olan bir mübarek zatın dizinin dibine, kabrinin yanına, şehrinin içine Allah-u Teala Hazretleri bizi nasip eyledi, getirdi. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz radıyallahu anh bir kaside yazmış. O kasideyi de Kaside-i Bür'e'nin evveline basmışlar alimlerimiz. Herhalde Iraklı bir alim nazma çekmiş. Oradan da Kaside-i Bür'e'nin evveline yazmışlar. Diyor ki orada, İlahi abdükel asi etaka. Ya Rabbi, şu asi kulun işte senin kalktı huzuruna geldi. Mukurran bizden bir vakat de aka. Evet, hatasını biliyor. Suçlu, günahlı. Onun için boynu bükük, mahcup. Ama sana dua eder bir vaziyette geldi ya Rabbi, diyor. Benim bu söylediğim Ebu Bekir Sıddık Efendimizin şiiri olmadı. İbrahim İbni Ethem Hazretleri bunu söylemiş. Bunu tamamlayalım da asıl ötekisine sonra geçelim. Fe in tağfir fe ente ehlül lizaka. Affedersen ya Rabbi, evet bu suçlu kulun, günahkar kulun huzuruna geldi. Hatasını da biliyor. Aczini, hatasını, kusurunu da muhterif. Suçlu olduğunu da biliyor. Gözü yerde, boynu bükük, efendim gözü yaşlı. Eğer affedersen, sen affedicisin, gaffar-ı zünüpsün ya Rabbi, affedersin. E in tatrut, ya Rabbi, kapından kovarsan ben nereye gideyim? Ve in tatrut, hemen yerham sivâke. Artık bana kim merhamet eder ya Rabbi? Yani bu ne demek? Ya Rabbi, gitmem başka kapıya demek. Başka gidecek yerim yok ki ya Rabbi. Ne kadar suçlu olsam, ne kadar günahkar olsam, başka bir kapı yok ki. Yapışırım buraya ya Rabbi, gitme. Affedinceye kadar bu kapıda dururum. Kapıyı bırakmam, eşikten ayrılmam, sana yalvarmaya devam ederim. Muhterem kardeşlerim, Allah dua edilmeyi seviyor. Ve dua etmeyene gazap ediyor. Yani suçlu olmak mühim değil, günahkar olmak mühim değil, kabahatli olmak mümkün değil, mazisinin karanlık olması mühim değil. Affediyor Allah. Affediyor. Yani اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا. Hepsini birden toptan affedebiliyor, affeder. Ve bir de buyurmuş ki لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Hem de Allah'ın rahmetinden ümidinizi de kesmeyin. Yasaklamış, ümit kesmeyi de yasaklamış. Benim ümidim yok, beni Allah affetmez. Çünkü benim suçum çok,
Benim hiç ümidim kalmadı artık. Benim Allah'ın rahmetine ermeye ümidim yok demek haram, yasak, memnu. Yok öyle şey. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de böyle yasaklamış. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Şimdi Allah nasip ederse o Beytullah'ına da gideceğiz. Ben şöyle başımı kaldırır da oradaki ayetleri okuyarak tavaf ederken tutamam kendimi. Kalbim katı ama gözlerimin yaşı dayanamam. Çünkü orada şöyle Kabe'nin Hacer-i Esvet'inin oradan altın kapısının önünden dönüp de şöyle oradaki yazılar çok şey. Karışık işte. Kabe'yi o örtüyü yaptıran hükümdarın ismi var vesairesi var filan. Karışık yazılar orada. Ama şöyle Altınoluk tarafına döndü mü orada yazıyor ki Nebbi ibadi enni enel gafurur Nebbi ibadi Ey kulum kullarıma haber ver ki enni enel gafurur rahim Gafur ve rahim olan benim. Çok affeden, çok mağfiret eden, çok merhametli olan benim. Kullarıma bunu bildir. Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Orada dayanamıyorum yani. Ya Rabbi senin ayetini buraya yazmışlar bu Kabe'nin örtüsüne ki ne büyük müjde. Sen gafur ve rahim olduğunu seni tavaf edenlere böylece gözünün önüne yazdırmışsın, müjdeliyorsun ki affedicisin, mağfiret edicisin. Muhterem kardeşlerim, birçok insana nasip olmuyor buraya gelmek. Ne bakımdan nasip olmuyor? Kimisi buraların gelinecek bir yer, kıymetli yer olduğunu idrak etmekten gafil olduğu için gelmiyor buralara. Allah, Arap'ın yanına mı gidilir? Aman, çöllere mi gidilir? Aman, ne Arap'ın yüzü ne Şam'ın şekeri. Eksik olsun. Efendim, bilmem ne filan. Laflar böyle. O Boğaz'da Emirgen'de gezecek, Tarabya'da eğlenecek, efendim Çamlıca'da içecek, efendim falanca yerde vesaire filan. O burayı sevmiyor, buranın güzelliğini anlamıyor. Tamam. Allah anlattırmazsa kimse anlayamaz. Allah çağırmazsa kimse gelemez. Yırtsa, ortalığı, yeri, göğü yıksa, Allah nasip etmeyince de gelinmez. Yani şimdi muhterem kardeşlerim, sizin her birinizin bir adı var, bir kart viziti var. Bir yerdesiniz, bir hatırlı bir insansınız, itibarlı bir kimsesiniz. Burada en büyük sıfatınız ne biliyor musunuz? Şöyle size bir kart vizit verseler burada. Sıfatınız ne biliyor musunuz? Duyufur Rahman. Siz Rahman'ın misafirlerisiniz. Merhaben bir duyufur Rahman yazar şeyde. Yollarda. Ey Rahman'ın misafirleri, merhaba, hoş geldiniz diye yazar. Bugün bir mübarek zatın ziyaretine gittik burada. Dedim ki, dilenciye bir kap yemek verirler, kabının önünde ye bunu derler. Bir kap yemek, karnını doyursun, küflü ekmek verirler. Bir kap yemek verirler, yeter. Biz fakiriz, biz dervişiz, siz bize çok yemek çıkarttınız dedim ben. Sofra böyle çok çeşitliydi. Çok yemek çıkarttınız dedim. O da dedi ki, yaşlı, 87 yaşında adam. Mübarek, nur olmuş artık burada böyle. Ve Peygamber Efendimiz'in şehrinde senelerce kalmış. O da dedi ki, siz dedi, duyufur Rahman'sınız, biz sizin hadimleriniziz dedi. Hademeyiz dedi. Biz hademeyiz, siz duyufur Rahman'sınız dedi. Rahman'ın misafirlerinizsiniz dedi. Kıymetinizi bilin muhterem kardeşlerim. Duyufur Rahman'sınız. Yani Rahman'ın misafirlerisiniz. Allah size davet çıkarmış, nasip etmiş. İbrahim Aleyhisselam'a rivayet eder ki din kitaplarımız ve ezzin finnasi, Kur'an-ı Kerim'de var bu ayet-i kerime. Ve ezzin bilhacci finnasi bilhacci yetüne ricalen ve ala külli damirin yetine minkilli feccin amik. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ezzin finnasi bilhacci ye'tuke ricalen ve ala külli damirin ye'tine min külli feccin amik. Sadakallahul azim. Yani ey İbrahim, ezzin finnas. İnsanların arasında kulağını koy, sesle. Bilhac. Bu mübarek beyti ziyaret etmelerini
onlara bildirmek için, onları buraya davet etmek için sen sesle. Demiş ki, ya Rabbi, benim sesim nereye kadar gider ki yani? Ben nasıl duyuracağım bu insanlara? Burası ekim bitmez bir vadi. Rabbi inni eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zizer'in. Ekinsiz bir vadiye, taşlık bir vadiye bu İsmail Aleyhisselam'ı, Hacer Valide'yi bırakmış. Yani insan yok. Yani burada ben insanlara nasıl duyuracağım? Ya İbrahim, sen seslen bak. Seslenmek senden, duyurmak benden. Seslenmek senden, duyurmak benden buyurmuş. Şimdi biz nasip olmuş, kalkmışız, gelmişiz Peygamber Efendimiz'in şehrine. Şimdi burada Peygamber Efendimiz'in şehrinin, mescidinin duvarında dedelerimiz bir şey yazmışlar. Buyuruyorlar ki, o hadisi şerifi yazmışlar yani. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi. Salatün fi mescidi hâzâ. Şu gördüğünüz benim mescidimde bir namaz. Salatün fi mescidi hâzâ. Ke elfi salatin fî mâ sivâhu. Başka yerlerde kılınan bin namaz gibidir. Bin. Bin misli. Burada bir namaz, orada bin mislidir. Ama hocam, yani Peygamber Efendimiz'in kurduğu mescit buraları mı? Ha, Efendimiz onu da söylemiş. Bu mescit kalabalık arttıkça, genişledikçe, duvarları yemene kadar genişlese benim mescidimdir. Onda şek şüphe yok. Yani ister Suud yapsın, ister Osmanlı yapsın, ister şu veya ister bu yapsın. Şimdi bugün gittiğimiz zat diyor ki, hani diyor, ayet-i kerime inmişti ya, Bismillahirrahmanirrahim, لَنْ تَلَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiğiniz malları, paracıkları, o biriktirdiğiniz altınları, gümüşleri, elmasları, zinetleri, Allah yolunda infak etmedikçe müttaki kul, birr-ü tekva sahibi kul sıfatına sahip olamayacaksınız. Kesenin ağzını açmadıkça, cömert olmadıkça Allah'ın sevgili kulu olamayacaksınız. Yani cömert olmak lazım. Yani efendim hayırsever olmak lazım. Yani canı gibi sevdiği göz bebeği, yani mal canın yongası derler. Mal canın yongası ne demek? Bir parçası demek. Yonga parça demek. Yani insanın malından biraz alacak olsan canından bir can kopartmış gibi olursun. Çimdik atmış gibi olsun. Çimdik de insanın eti kopmaz. Sadece acır, sıkışır. Malından bir parça koparıp aldın mı canından bir parça almış gibi olursun. Zor. Ama Allah rızası için verirse o zaman Allah'ın sevgili kulu oluyor. Bunun üzerine Ebu Talha radıyallahu anh gelmiş, demiş ki, ya Resulallah, ben bu ayeti duydum ya, şu demiş, içinde hurma ağaçlarının olduğu, cıvıl cıvıl kuşların öttüğü, kuyusu olan, sevdiğim bir bahçem var ya Resulallah, şu kadar hurma ağacı var içinde, verdim Allah rızası için. Bu ayetin aşkına verdim bunu ya Resulallah, demiş. Ebu Talha Hazretlerinin bostanı bu. Şimdi mescidin içinde. Şimdi şu mescidin direklerinin birisinin arasında işte. Arka taraflarda bir yerde, kadınlar kısmında kalıyor galiba. Yani ölçüsünü de tam ölçemiyoruz. Çünkü çok büyüdü mescit. Elhamdülillah. Bir de üst katı var. Belki bilmiyorsunuz. Yan merdivenlerden çıkma merdivenleri var. Yürüyen merdivenler var. Üst kata bir çıkın. Bayılırsınız. Mutlaka bayılırsınız orada. Üst katta yıldızlar. Püfür püfür rüzgar esiyor. Mescid-i Saadet'in üst tarafı geceleri akşam ve yatsında açıyorlar. Çok güzel işte. O zaman eskiden mescitten ne kadar uzaktaymış bahçe, şimdi Peygamber Efendimiz'in mescidinin içine katılmış oldu. Bizim hocamız cennet mekanına geldiğimiz evler vardı. Efendim, misafir kaldığımız evler şimdi mescidin içi oldu. Yani büyüdü mescid elhamdülillah. Muhterem kardeşlerim, şimdi buraya insan her zaman gelemez. Belki bu gelen kardeşlerimizin bir tek ilk ve son gelişi olacak bazısının. Herkes gelemez ki, ya para bulamaz, ya da vakit de olmayabilir, ya da müsaade de çıkmayabilir, ya da harp darp olur, istese de insan gelemeyebilir. Ben askere gitmiştim,
Askerdeyken şey olmuş, maaşlar değişmiş, zam gelmiş, o bizim zamsız aldığımız zamanların parasını biriktirmişler. Ben askerden geldim, üniversiteden dediler ki, Allah halim 14 bin lira mı, 17 bin lira mı bir para, bu dediler, eksik aldığın maaşların tamamı bu dediler. Evet, o zamana kadar o kadar para görmemişim ben. Dedim ki, şimdi ben zengin oldum dedim. 17 bin lirayı aldım elime. Şimdi ben zengin oldum. Ne yapayım, ne yapayım? Dedim, zengin ne yapar? Hacca gider. Tamam. Bir dilekçe yazdım. Üniversite rektörlüğüne. Çıktık geldik. Neden? Ya gelirim ya gelemem. Ya ölürüm ya kalırım. Onun için insanın eline fırsat geçti mi? Geldi. Tamam, iyi yapmışsınız, gelmişsiniz. Ya bir daha geliriz ya gelemeyiz. Tekrar tekrar gelmeyi Allah nasip eylesin, müyesser eylesin. Bu Peygamber Efendimizin kabrini ziyaretler nasip eylesin, mescidinde namaz kılmak nasip etsin. Burada namaz, muhterem kardeşlerim, bin misli. Ama Kabe'nin etrafındaki mescid-i haram denilen Mekke'deki mescitte namaz 100 bin misli. 100 bin misli. Yani orada bir namaz kıldın mı 100 bin misli oluyor. Bir şey var, onu ayrıca söylemek lazım. Bastıra bastıra söylemek lazım. Sevapların çok olduğu gibi günahlar da çok. Burada bir günah işlerse insan başka yerde işlediği günahtan bin misli daha fazla günah yazılır. Yakışmaz burada günah. Harama bakmak yakışmaz, haramı düşünmek yakışmaz, kavga yakışmaz, gürültü yakışmaz, gıybet yakışmaz, dedikodu yakışmaz, haram lokma yemek yakışmaz. Yani burada insan cezasını patladak bulur. Avustralya'dan bir arkadaşımız gelmiş. Geldiği gün otelin yanındaki bakkaldan alışveriş yapmış. Tüt almış, ayran almış, ekmek almış, vesaire almış, parasını çıkartmış, vermiş. Gelmiş oteline, yemiş içmişler. Bir hafta sonra çantasını aramış, yok. El çantası. Aramış Allah'ım, yok. Aramış, yok. Demiş uçakta yanıma almıştım. Uçaktan çıkarken dikkat etmiştim. Paraları, pasaportları içine koymuştum. Banka cüzdanı içindeydi. Buraya kadar geldim. Acaba demiş o alışveriş yaptığım bakkalda mıdır? İbretli bir hadise bak. Olmuş bir hadise muhterem kardeşlerim. Kalkmış bakkala gitmiş. Demiş ki ben 7 gün önce buraya geldiğim zaman alışveriş yapmıştım. Yani ya burada ya Mekke'de. Ama galiba neyse birisi bir yer yani mübarek, ikisi de mübarek Allah'ın sevgili mukaddes arazileri buraları. Demiş ki ben burada çantamı unutmuş olabilir miyim acaba diye hatırıma geldi. Böyle bir şey kalmış mı burada? Adam demiş ki hayır. Zaten demiş bu dükkanı yeni devraldık. 2 gün oldu demiş. Geçen hafta biz yoktuk demiş. Baktım hocam diyor. Geçen hafta alışveriş yaptım. Adam tanıdım. Yalan söylüyor. Yalan söyleyince içime bir şüphe düştü diyor. Ben diyor şöyle dükkana göz gezdirmeye başladım diyor. Dükkanın içine doğru yürümeye başladım diyor. Ben tezgahın dışından dükkanın içine doğru yürüyorum. O da tezgahın arkasından benim yürüdüğüm yere doğru yürüyor diyor. Ta içeriye kadar böyle bakına bakına gittim. Ta dip köşede seccadelerin, eşyaların altında çantamın ucunu Allah bana gösterdi diyor. O kadar kalabalığın arasında Allah'ın büyüklüğüne bak Celle Celaluhu. Atladım balıklama diyor çantamı almak için. Adam da benim üstüme atladı diyor. Alt alta üst üste kavgalı olduk, polislik olduk diyor. Dedim ki çanta benim. İşte böyle olunca böyle oldu. Tabii açmışlar içindeki eşya bu şahsın. Dükkancı yalan söylüyor. İncelemişler ki o çantayı almış Riyad'a kadar gitmiş. Riyad'da banka hesabını çekmeye çalışmış Avustralya'daki. Bilmem kaç bin dolar, 40 bin, 50 bin, 80 bin neyse o kadar dolar parayı çekmeye çalışmış. Onlar da çıkmış ortaya. Yakalanmış, hapse tıkılmış. Buraya ticaret için gelmiş adam. Yemen'den mi? Bir yerden yani Suudlu değil. Ticaret için gelmiş. Bak Allah burada hainliğe müsaade etmiyor. Yani günahı nasıl cezalandırıyor? Yakalanmış. Onun için burada sevaplar fazla. Yani sevaplı yerdir. Sevap işlemeye gayret edelim.
Günahlar da büyük yazılır, günah işlememeye çalışalım. Gönlümüzü de pak eyleyelim, temiz tutalım, kötü şey düşünmeyelim, hayır işleyelim, ibadet edelim, namazları Mescid-i Nebevi'de kılmaya çalışalım, çarşı pazarda vakti harcamaya şey yapmayalım, böylece zamanımızı değerlendirmeye çalışalım. Şimdi biz tabii evvela Medine'ye geldik. İstanbul'dan uçtuk, Medine'ye indik. Daha evvel hac yapmayanlar bunun manasının hiç farkında değildir. Hiç bilmez. Yani Mekke'ye inse ne olurdu, Ciddiye inseydi ne olurdu? Yani ben şimdi Medine'nin havaalanına inmişim, ne olmuş yani? Hiç bilmez. Ama ben size söyleyeyim ki, ben Cidde havaalanına indiğim zaman, böyle izdihamlı hacca yakın zamanda 14 saat beklediğimi bilirim. Bekle Allah'ım, bekle. İnsanın sabrı taşar, sigortası atar, gözü döner, efendim ağzı bozulur. Allah korusun, şeytan aldatır insanı. Hay bu Arap'ın bilmem nesi de filan diye başlar. Çeşitli günahlara girer. 14 saat beklersiniz, şu mühürler vurulacak, şu pasaport elimize verilecek de şu sevdiğimiz şeye gideceğiz diye. Orada bekleme, burada bekleme, dışarılarda perişan olursunuz. Burada şimdi biz 2 saatte çıktık. Azami 2 saat, efendim her işimiz bitti, otobüse atladık, geldik. Yani en aşağı 5 misli büyük ikram Medine'ye gelmek. Herkese nasip olmuyor. Ciddiye inenleri buraya göndermiyorlar. Şimdi biz buradan Peygamber Efendimiz'i ziyaretle işe başladık. Güzel, lütufla başladık, rahatla başladık. Şimdi bu otellerin kıymetini de bilmezsiniz siz. Düşünürsünüz kendi evinizin ne kadar geniş olduğunu, efendim her türlü konforun olduğunu düşünürsünüz, beğenmezsiniz ama bunlar saray gibidir. Yani bu hac mevsiminde dışarıdaki insanlardan anlayabilirsiniz. Kimisi dışarıda yatar, yiyecek bulamaz, içecek bulamaz, yatacak bulamaz, su bulamaz. Eskiden bulunmazdı. Şimdi sular hiç kesilmiyor, şakır şakır akıyor. Su kıtlığı vardı eskiden. Yani bir gusül abdesti alıp Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek bir meseleydi. Mekke'de apartmanlarda böyle hacılar girerlerdi, sular kesilirdi, kamyon gelecek, depoya su dolduracak, aman suyu çok harcamayın derlerdi. Şimdi su gani, sonra bu şeyler yoktu eskiden. Soğutma cihazları yoktu. Serçe kuşunun veya kanarya kuşunun veya bilmem ne kuşunun, muhabbet kuşunun kafesin içinde çırpındığı gibi hacılar çırpınırdı. Çare yok, sıcak, ter akardı. Yani sizin farkında olmadığınız çok nimetler var bu işin içinde. Yani siz yumuşaktan yumuşaktan sertliğe doğru gidiyorsunuz. Allah hep yumuşaklık, hep lütuf, hep ikram, hep inam içinde, nimet içinde yüzdürsün sizi ama aslında hac biraz daha sıkıntılı bir ibadettir. Bunu da bilin. Hac çok sıkıntılı bir ibadettir. Efendim, hatta cihat gibidir. Cihada gitmeyen bir insanın hac yapmışsa cihada gitmesi eftal. Ama hac yapmamış bir insanın önce hac etmesi eftal. Çünkü bu da cihat gibidir. Ve eskiden şu bizim geldiğimiz yoldan buraya gelenler 3 ayda gelirlerdi buraya. Biz 3 saatte geldik. 3 ayda gelirlerdi ve yürüyerek gelirlerdi. Zengin olan baba yiğitlerin develeri vardı. Onlar develerin üstünde gelirlerdi. Ötekiler yürürdü. Kumlara bata çıka gelirdi. Bazı menziller arasında ben eski bir tarih kitabında buldum, okudum. 18 saat cebri yürüyüş mecburiyeti vardı. Çünkü çöl ve su yok ve eşkıya tehlikesi var. Ancak böyle muhafızlar nezaretinde 18 saatte cebren yürüyecek, karşı kaleye varacak. Orada emniyet içinde olacak. Yoksa geceye kaldı mı veya tehlikeye kaldı mı, geçemedi mi, orada talan olabilirmiş yani. 18 saat yürümeyi düşünebiliyor musunuz? Yani burada biz bir namaz kılıyoruz. Ben şahsen kendim kızıyorum kendime. Namaz kılıyorum, bakıyorum buraya geliyorum, dermanım kesilmiş. Şuradan şuraya, sıcakta gelinceye kadar. 18 saat yürürlermiş ve çoğu telef olurmuş hacıların. Çoğu böyle helak olurmuş hac yollarında. Elhamdülillah işte buradan şimdi tabii Mekke-i Mükerreme'ye gideceğiz.
buradan ihrama girmek lazım. Çünkü az ileride bir Ebyar-ı Ali veya Zülhüleyfe denilen yer vardır. Oradan öteye böyle dikişli elbiseyle falan geçilmez. Mukaddes arazi başlıyor. Hac için ihrama girme arazisi başlıyor. Buradan ihrama gireceğiz. Üç çeşit hac yapılabilir muhterem kardeşlerim. Bilenlere tekrar olur, bilmeyenlere de şöyle mühim olan şeylerini hatırıma geldikçe hatırlatmaya çalışayım muhterem kardeşlerim. Hac üç çeşit yapılabilir. Ya hacci ifrat olur. Hacci ifrat demek, ifrat değil, te ile değil, de ile. Hacci ifrat fert demek, yani tek başına hac demek. Hacci ifrat, yani fert olarak bir tane sadece hac yapmak demek. Veyahut haccı temettü, yani ümreli hac demek. Ama ümreyi yapacak, ihramdan çıkacak, serbest olacak, temettü edecek. Yani nimetlenecek, metalanacak, rahatlayacak, keyfine bakacak. Ondan sonra tekrar hac için Mekke'de ihrama girecek. Buna haccı temettü derler. Bunun içinde hem ümre var, hem hac yapılmış olacak. Ümre artı hac demek, yani hacı temettü. Bir de hacı kıran var. Kıran, kırmak kelimesiyle ilgili değil. Kıran demek karin olmak, yakın olmak demek. Haçla ümre yapışık, beraber demek. Yani bir ihrama girdi mi ümreyi de yapacak, hacı da yapacak, öyle çıkacak demek. Bu en zor yapılması, en meşakkatli olanıdır. Çünkü gittiği zaman hacı Medine-i Münevvere'den Mekke'ye gittiği zaman haccı kıran yapacak olan, bu en zor olanı yapacak olan kimse ilk önce gidecek bir kudüm tavafı yapacak. Ondan sonra şeyinin tavafını yapacak. Ömresinin tavafını yapacak. Tabii sa'yı yapacak. İki defa, şimdi orası çok izdihamlıdır. Buradaki gördüğünüz kalabalık bitmiş olan kalabalık, döküntü kalabalık. Yani asıl kalabalık gitmiş şimdi, siz burada rahattasınız. Öbür tarafa gittiğiniz zaman omuz omuza izdihamlı, sıkışık bir yere gideceksiniz. Biz elimizden geldiği kadar size sıkışık olmayan zamanlarda rahat bir şekilde ibadet yapmanıza gayret edeceğiz. Hoca efendilere o vakitleri buldurmaya çalışacağız. Evvelki seneler ben geldim baktım bizim binaya, hacı efendiler keyifli keyifli aşağı iniyorlar. Hayrola dedim, böyle ikindi öğleden sonra, ikindiye yakın. Hayrola, siz böyle ne tarafa gidiyorsunuz? Allah selamet versin dedim. Hocam dediler, biz şeytan taşlamaya gidiyoruz. Dedim ki eğer şeytan taşlamanın en meşakkatli, en zor, en tehlikeli zamanı ne zaman diye sorsalardı işte bu zamandı. Yani bundan daha zor zamanı yoktur. Şimdi iki gün şeytan taşlayanlar, iki gün taşlayıp da ayrılmak isteyenler vardır. Nefir-i âm denilen. Müsaledir, böyledir. Bana haksızlık yaptığın zamanı değildir. Nazar eyle itürü, pazar eyle götürü, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü zamanıdır, yeridir burası. Kusur bakma, görme yeri değildir. Allah bizi görüyor. Biz Allah'ın misafiriyiz. Allah'ın rızasını kazanmak için efendim gözümüzü dört açma yeridir burası. Zamanımızı boş geçirmeyeceğiz. İbadetle geçireceğiz. Bir sözü başladım, yarım kaldı. Onu söyleyeyim. Şimdi burada namaz başka yerdeki namazdan bin misli fazla. Mekke-i Mükerreme'den namaz başka yerde kılınan namazdan 100.000 misli sevap. Kudüs'te kılınan namaz başka yerde kılınan namazdan 500 misli sevap. Evde, camide cemaatle kılınan namaz, evde kılınan namazdan 27 kat daha sevap. Şehir mescidinde kılınan namaz, köy mescidinde kılınan namazdan daha fazla sevaplı, 50 misli sevap. Bunu da bir hadiste okudum, güldüm yani, tebessüm ettim. Bak Allah birlik ve beraberliğe, cemaatin büyük olmasına ne kadar ehemmiyet veriyor. Köy camisindeki namazla şehirdeki namazın farkı var muhterem kardeşlerim. Yani cuma namazı kılınan büyük yerdeki namazın sevabı 50 misli, köydeki veya mahalledeki mescit, küçük mescidin sevabı o biraz daha 27 misli.
kat, yani yarısı kadar aşağı yukarı. 25 veya 27 rivayet vardır. Efendim, amma nafakatüke fi sebilillah bi seb'i mi'etin. Allah yolunda nafaka, yani para vermek. Efendim, hacca para vermek, ömreye masraf etmek, bu Allah yolu ya. Biz niye geldik buraya? Niye bu sıkıntıları çekiyoruz? Bak, sucuk gibi terliyiz. Şimdi 700 misli Allah yolunda verilen. Allah yolu nedir? Cihat Allah yoludur. Hac Allah yoludur. Ömre Allah yoludur. Tamam, buralara verilen 700 mislidir. Yani burada yaptığınız hayırları sakınmayın. Hocamız demiş ki bundan sonra bizim ihvanımız hacca gelmesin. Vefat etmeden önce böyle bir sözü var. Bizim ihvanımız bundan sonra hacca gelmesin ya da tomar parayı alsın eline öyle gelsin. Yani baba yiğit olsun, cömert olsun yani. Çünkü fi sebilillah'tır. Buradaki harcadığın mizanına konuluyor. Sevabı çok yani. Şimdi bu 700 misli. 700 bir hayli fazla. Yani evde kıldığın namazdan camide kıldığın namaz 27 kat sevaplı. Büyük camide kıldığın 50 misli. Efendim, Kudüs'te kıldığın 500 misli. Mekke'de kıldığın 1000 misli. Medine'de kıldığın 1000 misli. Mekke-i Mükerreme'de kıldığın 100 bin misli. Ama Allah demek. Allah demek. Zikrullahi Teala eftalu indallahi minen nefakati fi sebilillahi bin mi'eti derecesi. Allah yolunda infak etmekten bile 100 kat fazla. Yani 700'ün 100 katı 70 bin misli sevap. Anlatabildim mi? Ne? Allah demek. La ilahe illallah demek. Bunun sevabı 70 bin. Bak, burada bin namaz kılmak. Burada bir namaz kılmak bin misli sevap olduğuna göre, şimdi ben kendi kendime düşünüyorum, bunu hadiste şey yapmadım. Allah demek, la ilahe illallah demek de 70 bin sevap olduğuna göre, Türkiye'de her yerde 70 bin olduğuna göre, burada da Allah derse bir insan, herhalde namaz başka yerdeki namazdan bin misli sevaplı oluyorsa, zikir de bin misli sevaplı olmaz mı? Allah alem olur. Şimdi 70 binin bin misli ne kadar olur? 70 milyon oluyor. Bak, rakamları yazın aklınıza. Zamanınızı boş geçirmeyin. Çarşıda kem ya ahi haza ile vakit geçirmeyin yani. Çarşı pazarda vakit öldürmeyin. 70 milyon. Burada bir Allah dedi mi insan? 70 milyon başka yerde Allah demiş kadar sevabı çok. 70 milyon. Peki, bir hadis-i şerifte de buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, gizli içinden Allah demek, kalbinden Allah demek, dille Allah demekten 70 kat daha sevaplı. Şimdi bunu çarpın bakalım. Yani bu Allah Allah demeyi aşikare demiyorsanız da, ağzınız kapalı içinizden Allah diyorsanız, 70 milyonun burada 70 katı 4 milyar 900 milyon ediyor. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Ben şimdi dellal oldum, davulum yok ama efendim, gümbede güm, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Burada insan bir Allah derse içinden, kimse duymadan, Allah diyor, kalbi söylüyor. Gösteriş yok, rüya yok, başka bir şey yok. 5 milyar 900 milyon bir defasında. Bir daha derse 5 milyar 900 milyon daha. Bir daha derse 5 milyar 900 milyon. Hadi, ne yaparsanız yap. Buyur çarşıda gez. Buyur tesbih fiyatını sor. Buyur oyuncak fiyatını sor. Buyur gömlek fiyatını sor. Buyur uyu. İstersen çarşıda gez. İstersen dükkanda dolaş, istersen kahve iç, istersen çay iç, istersen mescitte hatim indir, istersen Allah de, ne yaparsan yap. Ama şu seyahatin kıymetini bil muhterem kardeşim. Bu fırsat başkasının eline geçmemiş, senin eline geçmiş, sen bir ganimet yakalamışsın, Allah'ın rahmeti burada coşuyor, rahmeti deryası efendim taşıyor. Allah'ın rahmetinden nasibini eksik almamaya gayret et. Allah de. La ilahe illallah de. Aşikare söylersen aşikare söyle. Kalbinden söylersen kalbinden söyle. Birisi 70 milyon sevaplı, birisi efendim 4 milyar 900 milyon sevaplı. O da sevap, bu da sevap.
çoğunu istiyorsan çoğunu, orta hallisini istiyorsan orta hallisini, ama gafil vakit geçirme. Hele sevap kazanmak varken günaha hiç girme. Burası tenkit yeri değil. Burası suizan yeri değil. Burası kavga yeri değil. Burası harama bakma yeri değil. Burası günahı işleme yeri değil. Burası sevabı kazanma yeri. Bu yerin kıymetini bil. Eğer Mekke-i Mükerreme'ye varırsak rakam ne olacak? 100 misli daha fazla olacak. Şimdi 4 milyarın 100 misli fazlası ne eder? 400 milyar 900 milyon edecek orada. İnsanın aklı başından gidiverecek yani rakamları düşünürken. Onun için bir insan hac yapar da, ömre yapar da, evine giderken nasıl gider anlayın yani. Yeter ki Allah akıl versin, şuur versin, yaptığı ibadetin kadrini, kıymetini bilenlerden, zamanının ne kadar kıymetli zaman olduğunu bilenlerden eylesin. Ben acizane size bunları hatırlatmak istedim. Ama hani siz bu kitapları, hadisi şerifleri duymuşsunuzdur veya duymamışsınızdır. Duyanlara duyurmuş olduk, duymayanlara duyurmuş olduk. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun dediği gibi Yunus Emre'nin. Bilmeyenler bildi, bilenlere de selam olsun. Biz de duadan unutmayın efendim. Allah-u Teala Hazretleri ecrinizi, sevabınızı çok eylesin. Sevgili kulları eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmanızı nasip eylesin. Hem dünyada Kur'an-ı Kerim yolunda, Resulullah'ın yolunda yürüyen has halis Müslümanlar olarak yaşayın. Allah'ın sevgili kulu olarak yaşayın. Hem de ahirette cennetine, cemaline erip sevdiği, razı olduğu bir kul olarak iki cihan saadetine mazhar olun. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun.

Bugün sizlere Adem peygamberin ilk öğrendiği ve peygamberimizin de sallallahu aleyhi ve sellem çokça tavsiye ettiği Bismillahirrahmanirrahim ayetinden söz etmek istiyoruz. Rahman, esirgeyen ve rahim olan, bağışlayan Allah'ın adıyla başlıyorum anlamındaki besmelenin pek çok sırları ve faydaları vardır. Besmele, işlerimizin iyi gitmesi için kapıları açan bir anahtardır. Bir yandan Allah'a seslenmektir, diğer yandan da Allah'ın nimetlerine şükretmektir. Besmele, Kur'an'dan bir ayettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Allah'ın isimlerinden bir isimdir.

Kur'an-ı Kerim'de Besmele'nin 114 defa tekrarlanması ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de hayırlı işlere Besmele ile başlamayı emretmesinde bizlere 3 önemli mesaj vardır. 1. Her şeyde ölçünün Kur'an ve sünnet olduğu. 2. İbadetler başta olmak üzere her işin Allah için yapılması. 3. Tüm yaratılmışlara karşı şefkatli ve merhametli davranmak gerektiği mesajlarıdır. İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmele ile yoğurmuşlardır. Eller yemeğe besmele ile uzanır. Gece onunla yatılır, güne onunla başlanır. Evden onunla çıkılır, eve onunla girilir. Vasıtaya onunla binilir, iş yerleri onunla açılır. İbadetler onunla eda edilir. Duaya el şefkatli ve merhametli davranmak gerektiği mesajlarıdır. İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmele ile yoğurmuşlardır. Eller yemeğe besmele ile uzanır. Gece onunla yatılır, güne onunla başlanır. Evden onunla çıkılır, eve onunla girilir.

Camilerin en müstesna yerlerine hep o süsler. Şiirlerin ve nesirlerin vazgeçilmesi odur. Hastalar da onunla şifa bulur. Besmele, Allah'la yapılmış bir sözleşme gibidir. Allah Celle Celaluhu, Rahman ve Rahim sıfatlarıyla bize merhametle muamele edeceğini vaat ediyor. Biz de imtihan için bize verilen iradeyi istismar etmeyeceğimizi, onun ilkelerine bağlı kalacağımızı besmele ile kabullenmiş oluyoruz.

Rahman ve Rahim ismi şeriflerinin de içerisinde bulunduğu besmele, gönüllerin ilacı, ruhların safası ve bir hidayet kaynağıdır değerli dinleyiciler. Öyle ki nice gaflette kalmış insanı gafletten kurtarır, hatta velayet mertebesine taşır. Tıpkı Bişr-i Hafî Hazretleri gibi. Bişr-i Hafî Hazretleri 767 senesinde Horasan'ın Merv kentinde doğdu. Babası Merv kentinin reislerindendi. Babasının vefatının ardından kendisine yüklü bir miras kaldı. Bu miras vesilesiyle de rahat bir gençlik dönemi geçirdi. Bişr-i Hafî Hazretleri ilim merkezinde doğması hasebiyle ilim tahsil etme imkanı buldu. Buna mukabil arkadaşlarını iyi seçemediğinden, onların kötü alışkanlıklarından etkilendi, eğlence hayatına meyletti. Bu hayatındayken yaşadığı bir hadise üzerine gördüğü rüyanın ardından tevbe ederek takva hayatına yöneldi. Sözünü ettiğimiz ibretlik hadise şöyle anlatılır sevgili dinleyiciler.

Nefeslerin buhar olup savrulduğu ilik donduran bir kış günü. Gün doğalı çok olmuştur ama genç adam yeni yeni doğrulur. Gözlerinde bir ağırlık vardır. Şakakları zonklar. Hep öyle olur. Eğlenceyle geçen gecenin sabahı mahmurluk basar, kulakları uğuldar. Karnı tok, sırtı pektir ama çok huzursuzdur. O sıra kapı çalınır. Hizmetkar koşup açar. Soğuk hava bir anda içeri girer, köşeleri dolanır. Kapıdaki adam kadife yumuşaklığında bir sesle sorar ama adeta duvarlar yankı yapar. Bu ev kimin? Merv reislerinden Haris Abdurrahman'ın. Kendileri yoklar mı? Yok ama oğlu var. Biş mi? Evet. Peki o hür müdür, kul mudur? Elbette hürdür. Hür olduğu belli. Çünkü kul gibi yaşamıyor. Anlayamadım. Sen bu kadarını söyle, o anlar. Biş yerinden fırlar ama meçhul ihtiyar yok olmuştur. Acaba adı menkıbelerde geçen Hızır Aleyhisselam o mudur? Genç adam tutulur kalır. Bir an oyun ve eğlenceyle geçen gecelerinden iğrenir. Kendine yeni bir istikamet çizecektir. Ancak çevresi onu ona bırakmaz. Öyle ya, hem böylesine zengin hem bu kadar cömert arkadaş kolay bulunmaz. Yoldaşını bırakmak delikanlılığa sığmaz der, eteğine yapışırlar. Ama Bişr eski Bişr değildir. Ayakları işrethaneleri dolaşsa da gönlü hakikatleri arar. Bir gece ama şakır şakır yağmur yağan bir gece evine dönmektedir. Çamur içindeki bir kağıt dikkatini çeker. Üzerinde besmeleyi görünce yerden itinayla alır. Çamurlarını siler, öper, koklar. Eve gelince gül yağlarıyla siler ve duvara asar. O gece Merv alimleri rüyalarında Bişri görürler ki onların bile özlediği manevi ikramlar içindedir. Ulema o geceden sonra Bişri arar, sorar, malum yerlerde bulurlar. Sonra da onu dışarı çıkarırlar. Rengi sapsarıdır. Bir kusur mu işlemiştir acaba? Hoş, bulunduğu yer en büyük kusur sebebiydi ya. Neyse, kendini toparlar, korkuyla sorar. Siz burada, hayrola?

sana Rabbimizden haber var. Biliyorum, bana çok kızıyor. Aksine Bişr seni çok seviyor. Ama nasıl olur? Sen dün gece çamurdan bir kağıt buldun mu? Buldum. Yerden aldın mı? Aldım. Öpüp kokladın mı? Kokladım. Güzel kokular sürüp duvara astın mı? Evet, astım. İşte Allah-u Teala da ismini temizlediğin gibi seni temizledi ve o kağıda hürmet ettiğin için adını aziz kıldı. Bişr arkadaşlarıyla vedalaşır. O anı hatırlamak için hayatı boyunca yalın ayak dolanır. Çünkü sevgili dinleyiciler, tevbe ettiğinde ayakları çıplaktır. İşte bu yüzden adı Hafi, yani yalın ayaklı kalır. O günden sonraysa hep ilim peşinde koşar. Önce dayısının medresesinde okur. Sonra Mekke, Kufe, Basra ve Şam'a gider. Çok alim tanır. Çok kitap okur, ilim meclislerine katılır, ezber yapar, notlar tutar. Nitekim Bağdat'a gelir. Fudayl bin İyad, Muafa bin İmran ve İmam-ı Malik'le birlikte bulunur. Maruf-i Kerhi Hazretleri'yle dost ve sırdaş olur. Nurlu dergahına birçok genç gelir gider ki, Seri-i Sekati bunlardan biridir. Ahmet bin Hanbel, Bişr-i Hafi Hazretlerine karşı çok hürmetkardır mesela. Talebeleri bir gün sorarlar. Hocam, hadiste eşiniz benzeriniz yok. Fıkıhta müçtehitsiniz. Bişr gibi bir dervişin kapısında ne arıyorsunuz? Evet, hadis ve fıkıhı ondan iyi bilirim ama o kalp ilimlerinde hepimizden iyidir.

Yine bir gün evine girerken tefekküre dalar Hazret. Bağdat'ta bunca insan var. Kimi Yahudi, kimi Hristiyan. Ben ne yaptım ki bu devlete kavuştum? Onlar neyi yapmadılar ki mahrum kaldılar? İşte böyle derin derin düşünürken sabah ezanları okunmaya başlar. O hala ince tefekkürünün sorgusuyla evine bir adım dahi atmadan öylece eşikte durmaktadır. Allah-u Teala'nın emirlerine ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine titizlikle uyan, haram ve şüphelilerden şiddetle kaçınan Bişr-i Hafî Hazretleri, bir gece rüyasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Allah-u Teala'nın seni neden üstün kıldığını biliyor musun?" buyurdu. O ise, "Hayır bilmiyorum ya Resulallah." diye karşılık verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Sünnetime tabi olman, salihlere hizmet etmen, din kardeşlerine nasihat etmen, ehli beytimi ve ashabımı sevmen sebebiyle bu dereceye kavuştun." buyurdu. Bişr-i Hafî ölümüne doğru birisinden ödünç gömlek alır ve kendi gömleğini bir fakire bağışlar. Hasılı ardından bir gömlek bile bırakmaz. O Bağdat'a geldikten sonra hayvanlar yerleri kirletmezler. Çünkü mübareğin yalın ayak dolaştığını bilirlerdi. Bağdatlılar hayvanların eskiye döndüklerini fark edince "Eyvah, eyvah" derler. Bişr-i Hafî ölmüş olmalı. Efendim, asırlar sonra hala her nerede besmeleye hürmet bahsi olsa gönüllere ilk Bişr-i Hafî ismi düşer. Allah Celle Celaluhu ondan ebeden razı olsun. Amin.

no go see kumi. De, yan tole kaya no go see kumi. Kanya no go see kumi, ngamisti, yan tole kaya no go see kumi.